Ayo hadi yine. Ayo yame değil mi? Mesela ayo yame. Ya ama o yeni ev fraktına var. Hey! Rekle kıl ya da uçabu. Ma what is that kına mı? What is that what kına mı? Ah, beni ya. Na one na one na one na bear my way. Bear my way. Ne ofta tata ne ofta ye ne ofta ye yana na kayan ba ni kujiba.

Oh Jesus. Nandere baba posabri kababa. Watam semaye no viase. So be to viase muniama. Na winyakopa wuto minimum. Watam si viase na kono cham. Na dobeye ni winyakopa ba. Ono no batra hoda.